0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Rocket Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.

0: this goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. Venezuela'da depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 10 bine yakın kişi ise kayıp. Türkiye'den gönderilen APAT ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Özgür Özel, yeni parti kurulacak mı gündemiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir süredir tatil için yurt dışında olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim açıklamasını yapmıştı. YouTube'la diğer dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adından söz ettiren Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde eylem ve protesto gösterileri yasaklanmıştı. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler artırıldı. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşlerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde çöp ve anız yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda tarım arazileri ve ormanlar zarar gördü. Yargıtay dava sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni bir karar aldı. Davacıların tüm taleplerini en başta açıkça belirtmesi zorunlu kılındı. Kabine bugün toplanıyor. Ana gündem Ankara'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Alman hükümetinin Volkswagen'ın ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi. 100 bin kişi işten çıkarılacaktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizde çarşamba ve perşembe en sıcak günler olacak. Bugün İstanbul gölgede 34 derece. Bugün Ankara ve iç kesimler 35 derece. Güneydoğu 38 derece. Sıcaklar 3 gün kalacak. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde iade makineleri kurulacak. Şişe başına 1 lira ödenecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın golü 90+6'da geldi. Wimbledon'daki ilk maçında ABD'li rakibini 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Ride Gucci La Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci La Prada.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yemek geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
7: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir

0: başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Farm'ı bilgilendirdi.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. Venezuela'da depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 10 bine yakın kişi ise kayıp. Türkiye'den gönderilen AFAD ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Özgür Özel, yeni parti kurulacak mı gündemiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler zicirinden silinmesine karar verdi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir süredir tatil için yurt dışında olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim açıklamasını yapmıştı. YouTube'la diğer dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adından söz ettiren Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde eylem ve protesto gösterileri yasaklanmıştı. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler artırıldı. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşlerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde çöp ve anız yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda tarım arazileri ve ormanlar zarar gördü. Yargıtay dava sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni bir karar aldı. Davacıların tüm taleplerini en başta açıkça belirtmesi zorunlu kılındı. Kabine bugün toplanıyor. Ana gündem Ankara'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Alman hükümetinin Volkswagen'ın ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi. 100 bin kişi işten çıkarılacaktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizde çarşamba ve perşembe en sıcak günler olacak. Bugün İstanbul gölgede 34 derece. Bugün Ankara ve iç kesimler 35 derece. Güneydoğu 38 derece. Sıcaklar 3 gün kalacak. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde iade makineleri kurulacak. Şişe başına 1 lira ödenecek.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
8: Limitsiz. Limitsiz.

0: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
1: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
0: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
1: Bitmiş
0: biz
1: yani.
0: Diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 3'te biri, 4'te biri bitti diyoruz mesela.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Reklamlar.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
2: Metro FM. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak mı? Daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. Venezuela'da depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 10 bine yakın kişi ise kayıp. Türkiye'den gönderilen AFAD ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Özgür Özel, yeni parti kurulacak mı gündemiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir süredir tatil için yurt dışında olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim açıklamasını yapmıştı. YouTube'la diğer dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adından söz ettiren Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde eylem ve protesto gösterileri yasaklanmıştı. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler artırıldı. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşlerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde çöp ve anız yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda tarım arazileri ve ormanlar zarar gördü. Yargıtay dava sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni bir karar aldı. Davacıların tüm taleplerini en başta açıkça belirtmesi zorunlu kılındı. Kabine bugün toplanıyor. Ana gündem Ankara'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Alman hükümetinin Volkswagen'ın ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi. 100 bin kişi işten çıkarılacaktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizde çarşamba ve perşembe en sıcak günler olacak. Bugün İstanbul gölgede 34 derece. Bugün Ankara ve iç kesimler 35 derece. Güneydoğu 38 derece. Sıcaklar 3 gün kalacak. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde iade makineleri kurulacak. Şişe başına 1 lira ödenecek.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz git müzik.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın golü 90+6'da geldi. Wimbledon'daki ilk maçında ABD'li rakibini 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5:1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın golü 90+6'da geldi. Wimbledon'daki ilk maçında ABD'li rakibini 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz
5: hit müziği.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen sonra. Hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın golü 90+6'da geldi. Wimbledon'daki ilk maçında ABD'li rakibini 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Metro FM'de.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar

0: biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Rock that Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: misiniz? Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Efendi favori saat sona. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Hayatlar.
1: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
2: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı-hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
1: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
2: Bitmiş
1: yani. Diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 3'te 1'i 4'te 1'i bitti diyoruz mesela.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever metro.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Ümitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Yabancı Müzik Radyosu'ndan herkese merhaba. Metro Online'ı başlattım. Ben Cengiz. Zeni müzikleri müzik 3 saat boyunca partileyeceğiz ve güzel salı gününden güzel anılar bırakacağız geride. Bausa ve Magnetic'le yeni saatte merhaba dedik. Arkasına Dominic Fike'i ekleyelim. Keyfimize bakalım. Baby Doll geliyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

karizmatik sesiyle kendi çevresinde çok sevilen bir isimdi İmaniye. Sonrasında bu şarkı remixiyle öyle büyük bir kitleye ulaştı ki yıllar boyunca akıllarda kaldı. Hala da keyfe dinleriz. Flato ve Karas mixiyle müzik dünyasının efsane remixlerinden biri oldu. Hatta şarkının orijinal halini bile unuttuk diyebilirim. Dolby Social geride kaldı. Hemen arkasından Metro FM'in bir numarası geliyor Top 40 listemizde ikinci haftasında. DJ Goja burada. Mexico.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerji, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Yeni şarkısı karşınızda. Şimdi oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Bu şarkı ilerleyen günlerde radyonuzda çalalım mı sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sol adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

Gat bizi yıllar öncesine götürdü. Dönelim bugüne ve günün şanslı isimlerinden Cansu Haberci'nin favori şarkısını dinleyelim. Tame Impala bir kez daha buradan, yanında Jenny var. Drake Kula Metro FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası ben Cengiz. Herkese bir kez daha merhaba. Chill 77 Papa Ute yeni saatin açılışının habercisi oldu. Güzel bir salı günüydü. Onunla yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlanıyoruz ve en iyi müzikle kendimize geliyoruz. Yoğun iş temposu, sıcak havalar, tatil yapanların keyfi ve bizim onlara duyduğumuz kıskançlık, hepsi bir arada yeni saatte yine en iyi müzik sizi keyiflendirecek. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Ve her gün yepyeni bir şarkıyla tanıştırıyorum sizleri. Lovix'ten geldi. Günün hit adayı Don't Tell Your Dreams için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Happy birthday
2: to you. Happy birthday. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda Haziran ayının son günündeyiz. 30 Haziran günün tarihi, doğum günü çocuğu Özlem Sancak. Metro FM dinleyicimiz yeni yaşını kutluyor. Biz de Metro FM'de bu doğum günü partisine harika bir şarkıyla eşlik ediyoruz. Özlem, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. İnna Morenito, yepyeni şarkı.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da.

hitlerini sizler için çalıyorum. Geçmişten bugünden ne varsa arka arkaya kulaklarınız alışıyor. Şampol ve Kesha Cole. Birlikte Give It Up To Me dinledik. Saatin şanslı ismi belli. Kerem Aydın için favori şarkısı radyosuna geliyor. French Candy sevenler buradaysa açın Metro FM'in sesini, herkes istifade etsin. It's my party.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM Cengiz Radyonuz'da dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel müzik gününüzü, saatinizi, anlarınızı, dakikalarınızı güzelleştirmeye devam ediyor. Bieber Rexha Faithless'la beraber geldi. Insomnia efsanesi New Religion oldu ve hayatımızı çok güzel bir renk kattı. Keyifler yerelerini müzik radyonuzda 16'dan 17'ye yolculuğumuz devam edecek. DJ Goja dinleyelim. Metro FM'in bir numarası Michiko.
1: Limitsiz.

0: rakamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da bizim sizlere armağan ettiğimiz son dönemin en güzel şarkılarından bir tanesi Ömer Deyip ve Medusa gününüzü güzelleştirdi. Geçmişe doğru yolculuk yaptıracak bize Haydar Şahin Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını yolladı. Florida burada. Whistle.

Ne zamandır sıcaklar gelsin, güneşe, kuma, denize kavuşalım diyorduk. Alın size sıcak havalar 30'ların üzerindeki derecelerde. İçinizi dışınızı yakan bu havaya sizi serinletecek Metro FM şarkıları ekliyoruz. The Uzo Mashup'ı müthiş güzel bir mashup. Mega

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ile tanıştığımız o harika şarkı Sweet But Psycho bugünkü Metro Online'ında sonunu getirdi. Ben Cengiz, 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur Gülge'de bıraktığımız dakikalar. Yarın 14'te buradayım. Mutlaka buluşalım. En iyi müzikle zamanı birlikte değerlendirelim. Görüşmek üzere.

0: Dido.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
9: hafta içi her gün 17-19 arası
10: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
9: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
10: dünyanın her yerinde.
9: Let's go!
10: Hadi başlayalım.

Evet, beklenen an gerçekleşti. Salı akşamı saat 17'nin devamındayız. Böylece haftanın ikinci eve dönüş yolculuğuna başladık bile. Dua Lipa şimdi başlama dese de biz çoktan başladık, artık yapacak bir şey yok. Hatta dünya yolculuğu heyecanı bir ürpertiyle hissedilmeye başladı bile, ne dersiniz? Sesimi duyan herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la Around the World'de ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve radyonun nostaljisiyle FM frekansında. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Ki biz buna Around the World diyoruz. Dua Lipa'nın 2019 tarihli Future Nostalgia albümünden çıkan single'ı, pandeminin eşliğinde piyasaya çıkan Disco Revival'ı dünyaya açan, İngiltere'nin 2 numarasına kadar yükselen Don't Start Now Around the World'daki ilk durağımızdı. Ve yine İngiltere'deyiz. Ed Sheeran'ın 2021 tarihli Equals albümünden piyasaya çıkan parça. İngiltere'nin 1 numarasına yerleşen ve dünyada pop sahnesinde işte az önce söylediğim o Hubert'in melodisi. Limitless Hit Müzik Metro FM'de Ed Sheeran ve...

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Güney Afrikalı Mama Africa Miriam Makeba, 1932 doğumlu Harry Belafonte ile 1965 yılında Afrikalı ilk Grammy ödülünü kazanan ve 1968'de Stokely Carmichael'la evliliği yüzünden Amerika'da yasaklanıp 30 yıl sürgünde yaşayan bir isim. 9 Kasım 2008'de İtalya'da bir konserinde son şarkısı Pata Pata'yı söyledikten sonra sahnede hayata veda eden biri. Gerçekten bir efsane. Jay'nin 2015 yılında Zanak albümünden Makeba'ya saygı dansını dinlediniz. 2023 yazında sosyal medya sayesinde dünyaya yeniden açılan parça Makeba, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Ben Arkın. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ruh, geçmişin beslediği, bugünün canlılığıdır ve siz izin vermedikçe kırılmaz. Makeba'nın hayatı bunun en iyi ispatı. 30 yıl sürgün sonrasında zaferle geri dönüş. Beyoncé'nin 2022 Renaissance albümünden çıkan, geçtiğimiz pazartesi dinlediğiniz 1993 yılından Show Me Love sample'ıyla Amerika Single listesinin bir numarasına yerleşen parçası. Kurumsal hayata karşı insanlığın ayakta duruş söyledi. Metro FM'de Beyoncé ve Break My Soul.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: selamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

2009 yılından Romanyalı grup Accent'in parçası That's My Name radyonuzdaydı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. That's My Name. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla sizin için seçtiğim özel listeyle dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle. Around the world'desiniz. Eğer gün boyunca evrenden bir konuda işaret istediyseniz, beklediyseniz işte o işaret şu an burada. 1993 yılından The Sign albümün adını veren parça. Amerika single listesinde 6 hafta üst üste 1 numarada kalan single. Metro FM'de Ace of

Bu akşamın yapay zeka coverında Kanadalı Snow'un 1992 yılından Amerika Single listesinde 7 hafta üst üste bir numarada kalan parçası Beyaz Raggy ve rapçilerin yolunu açan single Informer radyonuzdaydı. Şarkı 90'lardan, cover 2025'ten, sound 50'lerden. Yapay zekanın yaratıcı olmasını beklemiyoruz ama yaratıcılıkta bir araç olarak büyük güce sahip olduğunu kesinlikle inkar edemeyiz. Sabrina Carpenter'ın 2024 tarihli Short and Sweet albümünden Amerika'da 3 numaraya kadar çıkan parçası İngiltere'nin 1 numarasından. Soyadı Carpenter, yani marangoz olsa da kendisi barista. Espresso radyonuzda.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Amy Winehouse'dan Lady Gaga'ya, Adele'den Dua Lipa'ya, Miley Cyrus'dan Paul McCartney'e, pek çok ünlü isimle çalışmış 10 Grammy sahibi bir prodüktör Mark Ronson ve Bruno Mars vokalli parçası radyonuzdaydı. 2014 tarihli Uptown Special albümünden piyasaya çıkan, Amerika Single listesinde 14 hafta üst üste bir numarada kalan Uptown Funk, tüm zamanların en çok satan single'larından biri. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda boşuna söylemiyorum dünyanın en çok dinlenen single'ları diye. Madonna her 10 yılda kendisini yeniden icat eden pop'un kraliçesi. 80'lerde dance pop, 90'larda Ray of Light, elektronika, 2010'larda EDM, 2020'lerde ise Madam X Latin, 2008'de ise Timbaland ve Justin Timberlake'in Hard Candy albümüne kattığı urban pop döneminin yoğun iziyle Madonna 4 dakikada dünyayı kurtarmaya çalışırken kaydettiği parçada Amerika'nın 3 numarasına yükseldi. 21 ülkede 1 numaraya kadar çıktı. Elvis'in ilk 10 hit rekorunu geçen Madonna'nın 37. ilk 10 hiti. Metro FM'de Madonna ve Justin Timberlake'i bir araya getiren Timbaland'ın

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın golü 90+6 da geldi. Wimbledon'daki ilk maçında ABD'li rakibini 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. Kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

2015 yılında Major Lazer ve DJ Snake'i bir araya getiren Mo vokalli parça. Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenilen şarkısı olmuştu. 8 ay bu rekoru elinde tutmayı başardı. Daha sonra Drake'in botlarla yaptığı iddia edilen ve hatta bunu da mahkeme kayıtlarında iddia eden büyük bir dava var. Bakalım o davanın sonucuna göre One Dance oldu mu olmadı mı göreceğiz. Ama One Dance'in kırdığı rekor sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. Geçtiğimiz günlerde bu parça Lean On'da anlatılan bir konu var biliyorsunuz. Yardım isteyebilmek. Kızım bir konuda yardım isteme konusunda biraz çekinince ona gerekli bir yerde yardım isteyebilmenin bir erdem olduğunu anlatmaya çalıştım. Lean On birine güvenebilmenin gücünü gösteriyor. Yükselmek içinse düştüğünde seni tutabilecek birilerinin olduğuna inanmak gerçekten büyük bir rahatlık. Çocuklarımıza düşebilecekleri güvenli bir alan sağlayabilirsek özgüven yetişmeleri mümkün. İşte bunları anlattığım Kız Babası YouTube kanalında her pazar saat 10 itibariyle yeni bölümüyle yayında. Yeni başladık, ikinci bölümü yayınladık. Gerçekten çok büyük ilgi gösterdiniz, çok teşekkürler. Biz sayenizde yükselmeye devam ediyoruz. İsviçre Yves La Roque 2007 imzasıyla, Jabba vokali single ile Portekiz'in bir numarasına yerleşen parçasıyla Metro FM'de. Rise Up! Rise up.

0: boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Let me check my mic. Okay. Check it out. And go.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2009 yılından The Fame Monster albümünden piyasaya çıkan Lady Gaga parçası dünyanın 25'ten fazla ülkesinde bir numara yerleşen Bad Romance. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'e dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. Kötü bir ilişki içinde olduğunuzu biliyorsanız, iş ya da eş, aşk ya da para, hepsinden vazgeçebildiğiniz sürece gerçekten güçlü olursunuz. Kendinizden vazgeçmeyin yeter. Michael Jackson'ın 1992 Thriller albümünden Eddie Van Halen'ın gitar solosuyla, hatta para almadan çaldığı gitar solosuyla Amerika Single Listesi'nde 3 hafta

Reklamlar. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

prodüksiyonuyla 2009 tarihli One Love albümünden Kelly Rowland vokalleri. Coldplay parçası 2002 tarihli Clocks'ın piyano riffinin yeniden işlenmesiyle İngiltere'de bir numara yerleşen parça When Love Takes Over radyonuzdaydı. Aşk direksiyona geçerse uçurumdan da atlarsınız, ağaca da çakarsınız ama direksiyon arabada değil uçaktaysa sorun yok, uçarsınız. Whitney Houston'ın 1998 tarihli My Love Is Your Love albümünden Rodney Darkchild Jerkins prodüksiyonuyla piyasaya çıkan parçası 2000'de Grammy'lerde yılın en iyi kadın R&B vokal performans ödülünü kazanan Snarvine But It's Okay. Size eşlik eden Ben Arkın, seçtiğimse dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın akşam saat 5 itibariyle aynı frekansla Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle Karnaval App üzerinden ya da Nemisli Sit Müziğin Metro FM'deki radyo nostaljisiyle FM frekansında radyolarınızda dinleyebilirsiniz. Yarın akşama kadar yiyelim. Whitney Houston, It's Not

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World
2: reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o. They say.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı dün sona ererken emir işlem oranı 5'e 1 olarak uygulanacak. Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren 40 bin lirayı aşan hasarlarda eksper zorunlu olacak. Emekli zammı Cuma enflasyon verisiyle netleşecek. En düşük aylığın 24 bin lira olması bekleniyor. Rusya lideri Putin dizel ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın golü 90+6'da geldi. Wimbledon'daki ilk maçında ABD'li rakibini 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Always Metro. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Brown eyes. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Let me talk to you.